0: Sen saçma bir fotoğraf.
1: It's going to be Missouri plate, George Norum 1, send 9.